bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

başkasını sevseydim. Susma, konuş bir şeyler söyle.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

0: gözlerim bile beni kandırır. Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgili hala bekler.
1: İlaç gibi radyo.

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: beni bu akşam, ağlattılar.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Mutluluk denilen tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine? Şu dünyada bir günü gösteremedim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

diye 3 geçiyor. Hoş geldiniz efendim. 16'sı. Temmuz'un. Bugün biraz böyle sakin başladık. Bakalım yine bileceğiz mi?

Dün akşam ister istemez FIFA ve İngiltere arasında oynanan maça baktım. Baktım abi. Finalin adı FIFA İspanya oldu. Şimdi geçtiğimiz gün, hatta cumartesi yayınlanacak bir eğlence programı var biliyorsunuz, Güldür Güldür. Orada erkekler maç izlerken hanımlardan bir tanesi diyor ki, ne anlıyorsunuz işte 22 tane adam aynı topun peşinde koşuyorsunuz, ne anlıyorsunuz? Çok güzel bir cevap veriyor Mesut. Kaç kişi koşarsa anlayacaksınız bundan diye. Şimdi dün akşam maçta Messi tartışılmaz. Maçı alan odur. Ama bir taraftan da maçı veren de bir hakem var. Şimdi İngiliz futbolcu Anderson, yanlış hatırlamıyorsam, 3, 4, 5 kere faul yapıldı, kart çıkmadı. Messi'ye bir faul yapıldı, kart çıktı. Şimdi kaç kişi olması lazım futboldan keyif almak için, değil mi? Kaç kişinin dövmesi lazım bir adamı ona kart çıkarman için? Ya çok, çok kolay bir şekilde alenen, hatta 18'in içinde bir tanesi hem tekme yaptı hem dirsek vurdu birine. Ya kavga dövüş. Öyle böyle değil. İşte İngilizlerin hatası da işte biz camı sildik. Bize yeter, başka temizliğe gerek yok deyip oturup koltukta beklemeleriydi. Oradan kaybettiler. Ama finali Arjantin gerçekten hak ederek gelmedi abi, benim görüşüm. Allah'tan ellerinde bir Messi var, yoksa

da yat mı kan mı, kulüp mü pat mı, o bir iltifat mı, gönlüm kaçar yanında inzibat mı, uzaktayım kopanda irtibatlı, kalbindeki söyle kir mi pat mı, bana yazdıran bu gece çık mı bat mı, kumar bir aşk mı, devam.

0: düşlerim var.
1: O kadar çok topçu geldi gitti ki hala devam ediyor. O gelecek, bu gidecek, bu gelecek, şu gidecek. Türkiye ile ilgili transfer haberler ama bir tane haber var ki bizimle alakası yok. Bence hak ediyor da. Michael Olise'nin Real Madrid'de Bayern Münih'ten transferi. Valla giderse deli paraya gider gibi geliyor ki Olise de hak ediyor bence. İşte transfer budur yani.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de Cetvete Mobil'den marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
9: TED o kadar iyi ki TED.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
11: Sağlamsa Lassa.
12: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
13: HDI Sigorta.
15: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
15: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
18: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
19: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
20: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
21: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
22: QNB'ye geçiyorum.
0: İlaç

Benim çalıştığım firmada yabancı arkadaşlar bile satılık hakemler diyorlar hakemler için. Mesajını Dortmund'dan Mehmet göndermiş. Dünya gördü. Bir tarafta Filistin'in yanında olan İspanya, diğer tarafta İsrail'in yanında olan Arjantin. Pazar günü müthiş final. Bakalım ne olacak? Her geldiğimde içimin bir hoş olduğu, en temiz duygularla gençlik aşkımı yaşadığım Ankara'dan günaydın diyor Musa. Yenge dinlemiyor galiba. Bu kadar rahat yazdığına göre.

Hanımı dinlemiyormuş Musa'nın, o yüzden razı yazmış. Yok dinlemiyor diyor. Finlandiya'dan Ömer herkese selam gönderdi. Herkes de sana selam söyler herhalde. Hasan Danimarka'dan son dakikalarda Arjantin'e kaybeden 3 takıma selamını iletti. Özel selamdır dedi. Sıcacık bir Ankara sabahından günaydın SMS kutlu. Aa, satan mı gelmiş? Ablam neredesin ya? Uzun bir otobüs durağından Can Kulay'la dinliyorum. Bu otobüs çilem ne zaman biter diyor. Bir tane otobüs al kendine. İstediğin durakta dur. O zaman biter. Ya da zamanında enişteyi İETT'den seçecektim. Ya da Ankara'dakinden. Ya nereden bilmiyorum yani.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde'nin Mayıs ayında katıldığı bir etkinlikte bir oyun havasıyla oynadığı sosyal medyada ilgi görmüş. Bizim güzel türkülerimizden biriyle oynayınca ilgi görmüş. Bunun üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçileri resmi hesapta van der Velde'yi 14 Temmuz'da resepsiyonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'la karşılıklı bu türküde tekrar oynamaya davet etmişler. Büyükelçi Dupont da bu davete sevgili dostum ben hazırım yanısını vermiş. Beklenen buluşma Fransa'nın milli gün resepsiyonunda gerçekleşmiş. Büyükelçiler Dupont ve van der Velde sahnede karşılıklı oynadılar. Hangi türküde mi oynadılar? Vallahi duyup da oynamayan yok diyesim geliyor.

Ümit, bizim Silivri'den Ümit tüyü almış galiba. Kim aradı seni? Infantino mu aradı? Herhalde bir yerden tüyü almış ki diyor ki kupayı Messi'ye verecekler abi diyor. Hani bir de söylerken eğilir kulağına söylersin kimse duymasın misali. Şimdi aman.

0: Dönelim mi? Nasrettin Hoca oldu başıma. Dünyayı gezelim mi?
1: 15 puanlık uzmanlık sorusu valla.
0: Sen ha köşem olunca dinip yürüm.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceku showroomlarında.
4: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz serin yanındayız.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Banka

0: Harç, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel konuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Setur Yaz Show! Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir önde eşlik edecek garip ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: Zaya, Zaya. Kuşçuya bir selam gönderelim. Baydüşka eğer arabada bu şarkıyı yakalarsa iner aşağı oynar, dayanamaz. Bülent, günaydın. Baydüşka Bülent, her Bülent üzerine alınmaz. Hayat güzel, varmalıyım ben. Tahtakale'den de sevgili Hasan'a, saatçi. Hasan Durgut'a bir selam gönderelim. Bu saatlerde geliyorum demişti ama bakalım duyacak mı bizi. Yavuz Usta da diyor ki Ankara'dan Geçören'den, bizim finalde bu hafta kaçıncıya kadar zam diyor. Arkası ne zaman? Arkası yarın, cuma günü abi. Yarın hem mazota hem benzine zam görünüyor ama bazen vazgeçtikleri de oluyor yani. Bekleyip göreceğiz.
1: Dalları bastı kiraz. Gel bize biraz biraz. Ben senin aşkım.
0: Yapacak bir şey yok, deliye yatıyoruz vallahi.

1994 imzalı Sümer Özgü yorumuyla dalları bastı kiraz. Şimdi 2026 yorumuyla bakacağız kiraza ama haberimizden sonra.

geçen sene yaşadığımız don felaketinde en çok etkilenen meyvelerden bir tanesiydi kiraz. Afyon Karahisar'ın Sultandağ ilçesinde ihracatlı kiraz üretim merkezleri vardı. Zirai don afetinin ardından bu sezon ise güzel haber, kiraz bolluğu yaşanıyor. Düzdane teyzeye bir selam gönderelim. O da Niğde'den bazen kiraz yollar bize. Murat gideceksin değil mi? Murat giderse bu sene kiraz gelir herhalde. Geçen sene yoktu hiç hem de. Yani kirazın keyisi bile yoktu. Bu sene bolluk varmış. Şükür diyelim. Rızkımız bol olsun. Her meyve için ama kiraz daha bir günce dayanamadım. Dedim kulağımıza küpe olsun kirazdan. Bu da 2026 versiyonu, dalları bastı kiraz. Sonra haberlere gideceğiz biraz. Ardından buradayız.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Haluk Levent tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden, aralarında Haluk Levent'in de olduğu 14 kişi tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz programına katıldı. Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını belirtti. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir ifadesini kullandı.
2: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır. Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını bildirdi. Yeni partinin ismi de belli oldu.
3: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Yani böyle... isim olana kadar yeni parti diyelim. Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
3: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye. Ankara'nın kalbine niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
1: İçişleri Bakanlığı tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Çankaya Belediyesi Meclisi'nde 10 gün içinde seçim yapılacak. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olcay Baykal 88 yaşındaydı. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran dahil birçok kentte patlamalar oldu. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi. Uslu dursalar iyi olur dedi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da dün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadı. Endeks bugün 14.079 puan seviyesinden güne başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.04, euro 53.97, gram altın 6.102 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında.
4: Şansa kalmadı şimdi umran. Renault Expertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Bir de transfer haberi var. Galatasaray Lezli Ugoçukwu'yla resmi sözleşme imzaladı. Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolleri sonrası 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. A milli erkek voleybol takımı 3. etap ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık çoğu yerde mevsim normalleri üzerinde. Karadeniz'de yer yer yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 38 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Türkiye'yi

Akıllanmam Buray yorumuyla yeni saatimizi açtık. Çorum'dan Denizli yola çıktık. Arabada eşim Hanefi, oğlum Ensar, bacım Dilek, Almanya'dan İnci. Yolunuz açık olsun. Kazasız belasız aldık selamınızı. Kiraz o kadar bol ki sokak aralarında, çarşılarda, her yerde var diyor Leman abla. Geliyoruz o zaman. İtalya'dan Hasan. Yanındaki Mehmet'e boncuğunu diyorum. Abi desene oradan de buradan niye diyorum. Türkiye'den geri dönecek. Bunun KDV'si, vergisi, gümrük parası. Sen oradan söylesen olmuyor mu? Ümit Bursa'dan, sevgili Ümit Kana, tır şoförü yollardayım dedi. Son mesajım şu an için. Beşiktaş'ın eşi Yaş, Fener şov yapacak. Rashford geliyor diyor. Bir korktum. Bir korktum ki sorma. Gelsin gelsin. Her takıma kaliteli topçu gelsin. Futbolun kalitesi artsın. Kaliteli hakemler de gelsin. Bütün dünyaya.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Teka klimaların... Doğasında sessizlik var.
5: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.

0: ve an yarışı izliyorsan,
1: İtalyan olacak.
0: Hep kampanya istiyorsan,
1: İtalyan olacak.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: getir. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla...

0: seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında 5 planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında 5 planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Anadolu Hayat
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
9: İlaç gibi radyo.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'ta başka. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Yalanla mı bir gerçek var? Maçların arası 15 dakika biliyorsunuz. Pazar günü final oynanacak İspanya. Arjantin'le karşılaşacak finalde. Ve ilk defa böyle bir şey olacak. Maçın arasındaki 15 dakikalık devre arası 30 dakika olacakmış. Infantino öyle diyor. Daha çok reklam. Daha çok şarkıcı çıkacak. İlk 45 dakikada İspanya öndeyse ne yapabiliriz diye yarım saat düşünecekler. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA ne derse oluyor. Yani finalde, pazar günü oynanacak olan finalde devre arası 30 dakika, bilginiz olsun, ortalık yangın yeri.

0: Kafasız Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 16 Temmuz Perşembe gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı. Bu haber bugün pek çok sitede manşette. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Levent'in yanı sıra iddiaların odağındaki asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil 14 kişi tutuklandı. Bir başka sıcak gelişme yine NTV'den aktaralım. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş da gözaltına alınanlar arasında. Tetikte olalım manşet Hürriyet'te. Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı. Meclisteki 15 Temmuz anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, unutmayacağız, tetikte müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Devam edelim sabahla. Emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor. Burada da manşet, Başkan Erdoğan hainlerin milletten yedikleri sillenin rövanşı için fırsat kolladığına dikkat çekti ve uyardı. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor. Zamlı aylıklar bu hafta hesapta. Sabahta logonun üzerinde dikkat çeken başlık, emekli memur ve sosyal yardım alanlar için yeni aylıklar hesaplara yatıyor. Memurların aile yardımı ve emeklinin ek ödemesi değişti. Ve Milliyet var sırada. Burada da manşet, FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini millet ve devletin el ele bastırmasının 10. yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde gücün olmadığını gösterdi. Senetleri teminat olarak kullanmış. Bir başka başlık, Milliyet'ten Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde depremde 4.3 milyar lira para toplandı, sonrasında üst üste krizler yaşandı, ben o süreci yönetemedim dedi. Levent ayrıca ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz ifadesini kullandı. Özel yeni partinin ismini açıkladı. 10 Haber'de öne çıkan başlık, Özgür Özel Sözcü yayınında yeni parti için ilk kez tarih vererek isim açıkladı. Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Sözcünün manşetine bakalım. Yavrularım rüyama girip adalet istiyor. Kartalkaya'da 4 yakınını kaybeden Şaban Filiz neden yürüdüğünü anlattı. Grand Kartal Otel'de kızı, damadı, iki torunu yanan acılı baba, evlatlarım 1,5 yıldır her gece rüyama giriyor, kanter içinde kalkıyorum, adalet gelmedi ama aklımız gitti diye isyan etti. Ve son bir başlık, Posta'dan kupada finalin adı Arjantin-İspanya. İngiltere ve Arjantin 2026 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. İngiltere'nin 1-0 önde olduğu maçta Arjantin 85'te Fernandez, 90+2'de Martinez'in golleriyle muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İki golün asistini de Messi yaptı. Arjantin pazar günü oynanacak finalde İspanya'nın rakibi oldu. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Almanya'dan umut uçtu. İspanya en az 2-3 atar Arjantin'e diyor. Yalnız 11-12 maç. Ona göre. Almanya Münih'ten Nail Akçan şu anda Türkiye'ye yola çıkan Kamil ve eşi Özlü'ne göndersin bu şarkıyı. Hasan dinliyor musun Hasan? Hasan Turgut'a sabah gönderdim, daha dükkanı açmamıştı. Ya da beni dinlemiyordu Hasan Turgut'a. Bizim Selçuk'la Eyüp'e de göndereyim ben. Cihan, Gökhan, Murat, sizi de unutmayalım. Dimitri Serdar'a da selam olsun. Hasan teşekkür ederim, sağ olasın.

Orayı izberleyene kadar bayağı uğraştım. Şıkır şıkır salla tütü maşallah. Çözdük en sonunda. Bursa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Koronaryo Bölüm Hemşiresi Prenses Nisa'nın doğum günüymüş. Kutlayalım. Mümin Çeri, Metin Çeri, Mümin diyorum bak ya, bizim Mümin'e gidiyor kafa. Metin Çeri hocamızın yeğeni. Sevgili Nisa kardeşimize bir selam gönderelim. Doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle yaşlansın mutlu huzurlu bir şekilde. Sırdaki şarkıyı kime göndereceğiz? Tüm Kral FM dinleyicilerine. Tamam, kabul ederler herhalde. Bir Mahsun Kırmızı Gül şarkısıyla devam edeceğiz. Mehmet abi sabah şey diyor, hava artık geç aydınlanıyor. Farkında mısın dedi. 21 Haziran'dan sonra işte abi. Ben 21 Temmuz geliyor neredeyse, bir ay olacak. Gündüzler kısalmaya başladı. Geceler uzamaya başladı. Hafif de akşamları şöyle biraz serinlik olsa çok güzel olacak da. Evin içinde, balkonda nerede yatarsan yat yine terliyorsun. Yaz gelsin diyenlere.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. At yarışı.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hep tercih mutluluğu. Jolly,
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü sol özeytimiz dikavlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Bir önde eşlik edecek garip ışıklar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.

veda zamanı geldi. İtalya tatiline giden Hikmet'e bir selam gönderelim. Bir dinleyicimiz Ata'nın saatini sormuştu. Şimdi soran Ömer Faruk Gazi Osman Paşa'dan. Ata gece 23'te yayında. Biz de İtalya'da olan Hikmet Bey'e gönderdik cevabı. Yanlış cevap, yanlış kişiye gitti, düzelttik sonra. Selam olsun ikisine de. Samsun'dan Elif kardeşime de selam olsun. Bugünün son şarkısını Batman'dan Vahap'a da armağan edelim. Samet ve Mehmet Açık kardeşlerimizi Bursa'dan Aziz'in armağanı olsun. Ben de müsaade isteyeyim. Sürçülisan ettiysek affola. Ölmezler kalırsak yarın görüşmek üzere. Ben Zeynep Anacığım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Haluk Levent tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden, aralarında Haluk Levent'in de olduğu 14 kişi tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz programına katıldı. Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını belirtti. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir ifadesini kullandı.
2: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını bildirdi. Yeni partinin ismi de belli oldu.
3: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Yani böyle... isim olana kadar yeni parti diyelim. Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin güçlüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
3: Çok ayıpladı. Operasyon oldu belediyeye. Ankara'nın kalbine niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
1: CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olcay Baykal 88 yaşındaydı. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındığı ilk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran dahil birçok kentte patlamalar oldu. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi. Uslu dursalar iyi olur dedi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Bir de transfer haberi var. Galatasaray Leslie Ugochukwu'yla resmi sözleşme imzaladı. Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolleri sonrası 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

0: Expertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Güzel haberler alıp inşallah gün boyunca birbirimize güzel haberler verelim. Hoş geldiniz.

Ne Bir Babalar resteriyle günümüze başlıyoruz sevgili kralcılar. Müslüm Baba'nın en sevdiğimiz şarkılarından birini daha bütün sevenlerine armağan ediyorum. Bu arada hatırlatayım, bugün Kral Etkinlik otobüsümüz başkentte, Ankara'da olacak. Programın ilerleyen dakikalarında hem lokasyonu hem şifreyi vereceğim. Beni dikkatle takip edin. Eğer telefonunuzda yoksa lütfen Kral uygulamamızda indirin, hazır bulunsun. Lokasyon ve şifre için kulağınız bende olsun.

0: Bir gün kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Paketiniz var.
5: Ha? Nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
6: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz senin yanındayız.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Truvo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED o kadar iyi ki
4: TED. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Braun Series 3-310DT elektrikli tıraş makinesi 2849 liraya, Greo Air Purifier 337S hava temizleyici 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, budget'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bir önde eşlik edecek sarı kuşatılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Kral etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu merak eden kralcılarımız. Bugün başkentteyiz, Ankara sokaklarındayız. Biraz sonra kral etkinlik otobüsümüzün hem adresini vereceğim hem de bugünün şifresini vereceğim. Beni dikkatle takip edin. Başkentli kralcılarımızın özellikle kulağı bizde olsun. Otobüsümüzün yanına benim anonsumdan sonra ilk giden ve şifreyi doğru söyleyen ilk kralcımız 5.000 liralık veya 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Telefonunuzda kral uygulaması bulunsun.

0: Sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupada finale yükseldi. Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin maçı 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Öncesinde de cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere Dünya Kupası üçüncülüğü için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
4: Kezban'ın günlüğü.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. İmparatorun bu şarkısı bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: İyi ki bu eski, unutulmayan, eskimeyen şarkılar, hayatımıza damgasını vuran şarkılar var sevgili kralcılar. Semih Cenk'ten dinlettim, Sebepsiz Ayrılık, ardından Yıldız Tilbe geldi. Ve Serkan Kaya, yine Müslüm Baba'nın bize çok sevdirdiği bir şarkıyla sizinle olacak. Çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımıza, gurbette bizi dinleyen vatan hasretiyle şarkılarımıza eşlik edenlere gelsin.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'le her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
7: At yarışı oynuyorsan,
8: İtalya'nın olacak.
7: An be an yarışı izliyorsan,
8: İtalya'nın olacak.
7: Hep kampanya istiyorsan,
8: İtalya'nın olacak.
9: Kahve makinesi deyince vatan.
10: Hep derdin
11: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
12: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki çeriyle. Yepyeni çelik Tigo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar çelik.com.tr'de. Çeri.
13: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. 13-20 Temmuz tarihleri arasında Tekno Nova Curve 2 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 27.999 liraya. LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 48.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
15: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
16: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
18: Sağlamsa Lassa.
19: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Paket peynirleri iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

döndürdüm kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün.

Ellerin olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kıldım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm.

0: Vatan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

Biraz eskilerden, biraz yenilerden en kral şarkılarla devam ediyoruz sevgili kralcılar. Özcan Deniz'in ardından Muazzez Ersoy'un 2026 imzalı yepyeni şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum.

0: GTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: At yarışı oynuyorsan,
4: Vitalinin olacak.
3: An be an yarışı izliyorsan,
4: Vitalinin olacak.
3: Hep kampanya istiyorsan,
4: Vitalinin olacak.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
8: Sardalya, Sardalya'dan.
9: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.
5: Evet, Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün Ankara'da an itibariyle telefonunda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen Kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin liralık hediye çekini sahibi olacak. Şifremiz Anıtkabir. Evet, bugünkü şifremiz Anıtkabir. Etkinlik otobüsümüz şu anda Ümitköy'de. Ümitköy metrosu çıkışında otobüs durağının yanındayız. Tekrar lokasyonumuzu hatırlatıyorum. Kral Etkinlik otobüsümüz şu anda Ankara'da Ümitköy'de. Ümitköy metrosu çıkışında otobüs durağında sizleri bekliyor. Bugünkü şifremiz Anıtkabir. İlk giden kralcımız bugünün hediye çekinin sahibi olacak. Güzel günlerde kullansın. Az sonra kazananı anons edeceğim.

Etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ve bugünkü şifreyi tekrar hatırlatayım sevgili kralcılar. Bugün başkentteyiz. Şifremiz Anıtkabir, Ümitköy'de, Ümitköy metrosunun önünde otobüs durağında sizi bekliyoruz. Bugün Ankara'dayız. Ümitköy metrosunun hemen önünde otobüs durağında sizleri bekliyoruz. Bugünkü şifremiz Anıtkabir. İlk giden kralcımız 5.000 liralık veya 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birini kazanacak. Az sonra kazananı anons edeceğim. Telefonunuzda mutlaka kral uygulaması bulunsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1982 yılında İspanya'da düzenlenen ve İtalya'nın şampiyon olduğu Dünya Kupası'nın bambaşka bir özelliği var. Kupanın o güne kadar olan tarihinde dünyanın her kıtasının temsil edildiği ilk turnuva olma unvanı 1982 İspanya'ya ait.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

dün gece resmini ateşe attım. Yanarken bir mahzun bakış attım. Alevler sardı hemen

0: Kral Eskilik Otobüsümüzün yanına giderek şifreyi doğru söyleyen kralcımız bugünün hediyesini kazandı. Başkente selamlar gönderiyorum. Bakalım bize neler demiş. Hediyesini güzel günlerde, iyi günlerde kullansın. Kulağınız bizde olsun. Sürpriz hediyelerimiz devam edecek.
1: Merhabalar, ismim Merat Doğan. Kral FM dinliyordum çalışırken. Ümit Şehit'i olduğunu öğrendim. Otobüse bindim, geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Bundan sonraki şarkılar tüm Kral FM ailesine yansın. Saygılar.

Hakan Taşıyan'ın en sevdiğimiz şarkılarından birini dinlettim, sevenlerine hediye ettim. Şimdi sırada Hüseyin Altın var. Efsane yorumlarından biri. Başta bütün Dadaşlar olmak üzere Hüseyin Altın'ı özleyenlere hediyem olsun.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
4: İstikbal'de. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzuli uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
11: Göztepe Köprüsü'ne yaklaştığımız anda sağ olsun Kral FM'de harbi kızı dinliyorduk. O anda da şifre söyledi. Allah'ımıza şükür yetiştik. Şifremizi söyledik. Hediyemizi aldık. Harbi kıza ve bütün Kral FM çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
12: İsmimin Zile. Eşimle yolda giderken Kral FM'in anonsunu duydum. Kaptan Şener'in. Arabaya gittim. Hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma hediye ediyorum.
10: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
13: EDT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
14: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
9: İlaç gibi radyo.
13: Kezban'ın günlüğü.

0: İmtihanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Ve bugün de geldik programın finaline sevgili Kralcılar. Ali izinden döndü. Biraz sonra en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.
2: Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: TRT'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık çoğu yerde mevsim normalleri üzerinde. Karadeniz'de yer yer yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. 15 günlük yıllık iznimin ardından ilk yayınımla sizlerle birlikteyim. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım 13'e kadar. Gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza da bol bol yer vereceğim. Az evvel Instagram'dan bir paylaşım yaptım. O paylaşımın altına isteklerinizi, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
0: Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerin dizleri.

0: haritadaki risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
8: TED o kadar iyi ki TED. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.

0: Mehmet'te bulacaksın.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım az evvel yaptığım bir paylaşım var. Onun altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı, gitmek istediğiniz mesajları yazıp gönderebilirsiniz. DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Sevgili Burak Babaoğlu, sevgili kardeşim şu anda yolda. Ailecek beni dinliyorlar. Bir de yeğenim var, oğlu Muhammed Ali. Ali abi yayına başladı. Baba bir selam göndersin bize diye notunu iletmiş. Öpüyorum gözlerinden. Minik yeğenimin çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Sevgili minannem, Ali'cim çok şükür izin bitti, kavuştuk, özledik seni diye bir not iletmiş. Anneciğim öpüyorum ellerinden, güzel bir şarkı hazırladım, sana da armağan olarak göndereceğim. Birazdan gelen mesajlarınıza göz atacağım, kulağınız bende olsun.

dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kul sana yazar, kulma sana. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırlıyorum.

diyor Hüseyin Bahtiyar, hoş geldin abi diyor. Bir isteğim var diye notunu iletmiş Şükrü Tahran. Kısa bir mesaj göndermiş sevgili Şükrü kardeşim. Aysel Baykan, Alim yeni günün sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun inşallah. Yine bizimlesin sevgiler diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hamide Yaman, Leyla Topbaş, Ferhat Aydemir, onlar da hoş geldin diyerek mesajlarını iletmişler. Yıllık izin kullanmıştım. 15 gündür sizlerle beraber değildim. Bu arada radyodan yeni açanlar. Niye hoş geldin diyorlar diye soran oldu sefer. Antalya'dan Fadime, tatil dönüşü ilk yayınını yakaladım. Şükür diyor, frekans değişmedi. Seni özlemiştik. Sıradaki şarkıyı eşim Ahmet, oğullarım Hasan ve Mustafa'ya armağan ediyorum. İyi ki varsın diye notunuzu iletmişsiniz. Ben de sizler için çok güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Siri Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Siri Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'le sınırsızca.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Çetintaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı

0: Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme toplam 14 kişi için tutuklama kararı verdi. 11 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili konuştu. Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, milletin emanetini hesap vermeden yönetmenin kalkanı olamaz dedi.
1: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısına olduk. Hukuk işinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da mevkidaşı Sibya ile ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere masasına dönülmesini destekliyoruz, savaş Karadeniz'e sıçramamalı dedi. Ukraynalı bakan da liderler zirvesi barışa katkı sunabilir, Türkiye'nin ev sahipliğinde bu zirveyi gerçekleştirmek isteriz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Çerçeve yasa çalışmaları ele alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını bildirdi.
2: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli. Logo daha çalışılıyor. Yani bir isim olana kadar yeni parti diyelim. Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
0: CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olcay Baykal 88 yaşındaydı. Muğla'nın Miras ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındığı ilk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran dahil birçok kentte patlamalar oldu. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi. Uslu dursalar iyi olur dedi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,36 düşüşle 14.029,16 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.05, euro 54.03, gram altın 6.096 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi tangocular. Yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolleri sonrası 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Rize, sevgili İbrahim kardeşim, Rize'ye doğru yolda seyir halinde seni dinliyorum abi. Rize'den bir emrin var mı demiş. Herkese selam söyle. Çay getirirsen sevinirim. Sevgili kardeşim benim. Öpüyorum. Allah kaza bela göstermesin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Arnavutköy Haratçı mahallesinden lastikçi Murat kardeşim. 3-4 sene evvel sanırım tanışmıştık sevgili kardeşimle. Zaman zaman gittiğimde de uğrarım. Çayını kahvesini içelim. O da radyosunu açmış dinliyor. Haratçı'dan sevgili Murat kardeşime, lastikçi Murat'a ve onu tanıyan tüm dostlarına çalacağım bu güzel şarkıyı armağan edeyim. Minannem bir Coşkun Sabah şarkısı istemişti. Hazırladım. Coşkun Sabah'dan çok güzel bir şarkı var sırada. Coşkun Sabah'la birlikteliğimiz devam ediyor.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikte ediyor Ferhat Aydemir mesajını iletmiş, selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Muhittin Doğan, kıymetli komutanım, hayırlı olsun Ali Bey. Güle güle kullan karavanı diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Karavanımla alakalı bir video paylaştım. Onunla alakalı birçok da yorum var bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Yemlik'ten Fatih Bakkal, Pendik'te bulunan kızıma Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı hediye etmek istiyorum demiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan çok da güzel bir şarkı hazırladım. Sizlere armağan edeceğim. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımız Fikriye Taş tarafından gönderilmiş. O da güzel dileklerini yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Cengiz Kurtoğlu'nun bu şarkısı sizlere de armağan olsun.

Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sivas'tan bir selam aldım. Çok teşekkür ediyorum. Sivas Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özer Gülbahar. Severek, keyifle her zaman olduğu gibi kral dinliyoruz. Tüm Sivaslı hemşerilerimize, Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesinde bulunan Sivaslı hemşerilerimize bir şarkı diye notunu iletmiş. Ben de sizlere güzel bir şarkı hazırladım. Paylaşacağım birazdan. Muhterem Pekol, sevgili kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanet ol diye bir mesaj. Çok teşekkür ediyorum. Murat Mazman yine aynı şekilde tüm dalaşlara gelsin. Hayırlı günler, iyi yayınlar. Ben eski ve yeni kralcılar için eskilere götürecek bir şarkı çalmanızı istiyorum. Kayseri'den Emine Aferin göndermiş mesajı. Yusuf iletmiş. Yusuf Sert, seninle Ferdi Tayfur Müzesi açılışında tanışmıştık abi diyor. Senden final şarkın olarak bir isteğim var, tamam değiştireceğim, başka bir şarkı hazırlamıştım ama final şarkımı istediğiniz şarkı olarak, istediğiniz şarkıyı seçeceğim bu arada, haberiniz olsun. Türkan Kaya mesajını ileten bir not göndermiş ve Mehmet Çepik Fransa Paris'ten selamlarını göndermiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
8: Teka klimaların doğasında sessizlik var.
9: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Vodafone redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsız.

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz senin yanındayız.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.

ben bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden. Uyanamazsın,

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Harbi Kız'la sizleri birazdan baş başa bırakacağım. Bu arada sevgili Serdar kardeşim, Serdar Erken, az evvel görüştüm. Müzisyendir, yapımcıdır, aranjördür, yönetmendir, müzik adamıdır. Kıymetli bir dost, kıymetli bir kardeştir. Karavanımla alakalı sağ olsun. Onun da var karavanı. Paslaşırız. En son yapmış olduğum bu kaplamayla alakalı da Eren ustamızla beni tanıştıran çok kıymetli kardeşimdir. Sevgili Eren Usta'ya da buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışanların, onlar da şu an büyük çekmecede büyük ihtimalle dinliyorlardır beni. Eren Usta'ya ve tüm çalışan arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına son şarkımı, Ferdi Tayfur'un bu şarkısını armağan ederek birlikteliğimizi sonlandıralım. Bir mesaj da Çankırı'dan, Korgun'dan geldi. Korgun Belediye Başkanı, sevgili Hasan Hüseyin Kozan Başkanım, Ankara'ya doğru gidiyoruz. Bize de bir şarkı çalarsanız seviniriz demiş. Yolunuz açık olsun. Sayın Başkanım, Korgun benim köyümdür bu arada, memleketimdir, toprağımdır. Oradaki bütün hemşerilerime, bütün köylülerime de selamlar Sayın Başkanım. Son şarkımız size armağan ederek birlikteliğimizi sonlandıralım. Yarın

0: Amerikalı araba. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık çoğu yerde mevsim normalleri üzerinde. Karadeniz'de yer yer yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Alemi Kralı'ndan, Türkiye'nin çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Ali abimize çok teşekkür ediyoruz. Tatilini sonlandırdı. Artık bugün itibariyle sevenlere kavuştu. Keyifli bir yayındı. Umuyorum ki aynı güzellikler 2 saat boyunca benimle birlikte devam edecek. Yine duygularınızı tercüman olacak. Tabiri caizse yaralarınızı pansuman yapacağınız, yan etkisi olmayan en güzel reçeteleri Harbi Bacı'nız size itinayla yazacak. O halde ben ve şarkılarım hazır. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazerde multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469 Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Didier'in verdiği yaranın karşılığını hayatın bir yerinde mutlaka alacaklardır kardeşim. Cameron Akko'yla devam ediyoruz. Bir ateşe attın beni. Yıllara meydan okuyan bir şarkı diyebiliriz. Son zamanlarda dizilerde de çok çok kullanılıyor bu şarkı. Haliyle Z kuşağının da çok sevdiği şarkılar arasında yerini aldı. Cameron ablamızın hak ettiği değeri görmesi de tabii ki bizi de mutlu ediyor. Hemen bu şarkıyı da adrese teslim edelim.

Biz dilenciyim senden aşkı dilenen. Orhan Gencebay bu müthiş klasiğidir ama Sibel Can da hakkıyla yorumlamış. Öyle değil mi dostlar? Var mı aranızda sevgi, ilgi bekleyen kralcılarımız? Muhakkak ki vardır ama kimsenin sevgisinin peşinden de koşacak halinizde olmasın. Çünkü sevgi karşılıklı yaşanınca güzel ve anlamlı. Kendinizi sürekli ifade etmek zorunda kaldığınız bir aşkta çoktan anlamını yitirmiş, kaybetmiş demektir. Sevgi böyle istenince değil, gönülden verilince anlam kazanıyor. Gönülden gelmeyen bir duyguyu da zorlamak kendinize yapmış olduğunuz en büyük haksızlık kardeşim. Peki, devam ediyoruz Halik Avcı'yla Ben Razıyım diyoruz. Bu şarkıyı da adrese teslim etmeden önce hemen hatırlatmamızı yapalım. 0532-703-92-00 WhatsApp numaramız. Varsa iletmek istediğiniz mesajınız, bu numaradan programımıza mesajınızı gönderebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı Total Enerji istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında 22 Ağustos'a kadar geçerli 400 TL kampanya SMS ile katılanlarsa 350 TL çift para kazanıyor. Detaylar Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Yazancım Net, Sigortam Net.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Setur Yaz Show.
8: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Bond Setur'da seni bekliyor.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Alemi Kralı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz ki bizim bir kardeş radyomuz var. Pop'un en kral şarkılarını dinlemek isteyenler Kral Pop Radyo tercih ettiler ve şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu Kral Pop Radyo. Sizlerin sevgisiyle, desteğiyle, müzikal duygunun ortak dili, ister arabeskle dertleşin, ister pop'un ritmine eşlik edin. Günün her anında sevdiğiniz şarkıları bulmak istiyorsanız aracınızın birinci radyo frekansında Kral FM ise ikinci radyo frekansında

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0532 703 92.0 WhatsApp numaramız demiştik. Yeni saatimizi şöyle mesajlarınızı bir ağırlık verelim istiyorum. Sevgili Hüseyin Mecit, Çağatay hocam için bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Seve seve vesile olalım. Şükrü kardeşim, Konya'dan bizi dinleyen kralımızdansın. Serpil Cinteksi de bizi dinliyormuşsun. Yarın yanımızda son günü olan Figen'e bir şarkı istiyorum demiş. Ay canım benim, bir ayrılık var belli ki. Yol açık olsun. Allah herkesin kalbine göre versin. Avusturya'dan Sezgin, o da başta Almanya'daki kızı Esra'ya bir reçete bekliyormuş. Niğde cezaevinde bulunan Ahmet Alpa için bir şarkı rica ediyorum harbi kız demiş. Mersin'den teyzesi Nazife Hanım vesile olduk. İnşallah duyuyordur. Mutlu olmuştur. Seda, çocuklarım Bartu ve Ezel için bir şarkı bekleriz harbi kız demiş. Eşi Alp Aslan'ını unutmamış. Eyvallah Sedacığım. Bodrum'da bulunan tüm sevdiklerine de, özellikle eşine de bu şarkımızı gönderiyoruz.

0: tarihlere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot
4: Garaj Şoto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGE. www.izginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım Net,
9: Sigortam Net. İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
11: Göztepe Köprüsü'ne yaklaştığımız anda sağ olsun Kral FM'de Harbi Kız'ı dinliyorduk. O anda da şifre söyledi. Allah'ımıza şükür yetiştik. Şifremizi söyledik. Hediyemizi aldık. Harbi Kız'a ve bütün Kral FM çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
12: İsmimin Zile. Eşimle yolda giderken Kral FM'in anonsunu duydum. Kaptan Şener'in. Arabaya gittim. Hediyemi aldım. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma hediye ediyorum.
10: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
13: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Başında yok ise sevda yerleri, nereden bileceksin kardeşim benim yaşadıklarımı, benim çektiklerimi. Konya'dan bizi dinleyen kralcılarımız var. Soner, E-tipi kapalı cezaevinde D17 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Mehmet Sami'ye tüm kader mahkumlarına bir şarkı sürüm var bir kız demiş. Ferdi Baba'nın paylaşacağımız şarkısını onlara da gönderelim. Hicrancığım, canım benim, çok sevdiği eşi Ömer'e armağan ediyormuş. Müslüm Baba'dan da etkili bir reçeti birazdan yazacağım. Sana da armağanımız olsun. Oktay Ustacığım, selamını aldım. Sevgiler sana da. Harbi kız, her zaman mesaj atıyorum ama bir türlü mesajımı okumadın demiş. Uğur Helvacı kardeşim, duyuyorsundur inşallah. İşten yeni çıkmış, eve doğru gidiyormuş. Ve yengemize olan aşkını dile getirecek bir şarkı rica ediyor. Onu haybeden değil, harbiden çok seviyormuş. Yengemize de yakışır diyelim. Selamlar Harbi kız, seni dinliyorum Ferdi Baba'dan. Evet, şu anda duyuyorsundur. Çok etkili bir reçete yazıyoruz Kuşadası'ndan sevgili Özkan Yükçü kardeşim. Keyifle dinleyesin. Temizlik işlerinde çalışan tüm kralcılarımıza, tüm çalışma arkadaşlarına da kolaylıklar diliyoruz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupada finale yükseldi. Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin maçı 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Öncesinde de cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere Dünya Kupası üçüncülüğü için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: etme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat.
1: Müslüm Baba ne kadar güzel söylemiş değil mi? Bir karıncayı dahi incitme evlat. İşte bir karıncayı dahi incitmeyen insanlar olduğu gibi bir ömür boyu seven kişiyi kıran, bir an bile durup düşünmeyen kişiler de var. Demek ki mesele ayak değil, mesele vicdan, gönül, kalp, öyle değil mi dostlar? Eyvallah. Babalar istediğindeyiz. Şimdi bir Orhan Gencebay yorumu var ki hatasız kıl olmaz. Babaların söylemiş olduğu her bir şarkı adeta bir nasihat değil mi? İşte bu nasihatleri alabilen, hayatında uygulayabilen dostlara da gönülden armağanımız olsun. Hakkıyla dinleyelim bu şarkıları. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

Aynen Orhan abicim, hatasız kul olmaz. Kusursuz insan yoktur ama kusurları kapatan hoşgörülü insan vardır. Allah böyle insanların sayısını da arttırsın diyelim. Sevgili Nazlıcan, dertliyim harbi kız biraz demiş. Tabii ki dert herkese var ama bilesin ki dertler misafirdir. Gelir yürüye oturur, sabrı öğretir, vakti gelince de sessizce çekip gider. Kalıcı olan insanın ayakta kalma gücüdür. Belli ki sen ayakta kalabilecek kadar güçlüsün. Evelallah, her şeyin üstesinden de girebilirsin. Tatlım benim, Ertan Çetinkaya abime bir şarkı rica ediyorum demiş. Ahmet Efe Eren, vesile olduk, inşallah duyuyordur. Onu da mutlu etmiş olalım. Erzincan'dan Kenan kardeşimiz de yoklamada yerini almış olan dinleyicilerimizden. Samsun'dan Ali, merhabalar harbi kız demiş. Merhabalar. Karadeniz'de de yaz bir reçete, ruhuma ilaç gibi gelecek bir şarkı bekliyorum demiş. İnşallah bu şarkı sana ilaç gibi gelir. Balıkesir'den Abuzer kardeşimiz de çok sevdiği Canan'ını armağan etmekte. Paylaşalım bu imparator yorumunu. Sevgili Canan'a gönderelim. Keyifli dinlesin o da.

0: İlaç Gibi Radyo Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEPAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: QNB'ye geçiyorum.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Programımızda türkülerimize yer vermemizi özellikle rica eden kralcılarımız vardı. Onlara da armağanımız olsun. Sağ olsun da sevgili Ali kardeşimiz Yükar Mikus. İsmin bir türlü duyamıyorum radyoda demiş. Şu anda duyuyorsunuz inşallah. Samsun'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Harbican seni dinliyorum demiş Yusuf Aktar kardeşimizi. Kendisi Mersin'de sanayi sitesinde şarkılarımızı kulak veren kralcılarımızdanmış. Eyvallah. Çok güzel bir paylaşımı bulunmuş. Kardeşimiz koyu bir Belgen fanı. Programımızda da paylaştığımız güzel bir Belgen şarkısı vardı sevgili Zeynel Abidin kardeşim. Sana da armağan etmiş olalım. Avcılardan bize dinleyen tüm dinleyicilerimize de sevgiler, selamlar. Ve son olarak da Mevlideciğim canım benim. O da bizi Edirne'den dinliyormuş. Edirne'ye de yaz bir Reşit Harbi kız demiş. Eyvallah yazalım. Bu güzel türkümüz hemen sonrasında veda için huzurlarınızda olacağım. Bir yerlere ayrılmayın.

Alemi Kırıldığında geldi programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Bu arada biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Ankara'da. Birazdan sevgili Kaan bulmuş olduğu lokasyonu söyleyecek sizlere. Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayınız. Şifremizle birlikte Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan dinleyicimize 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Ankara'da bizi dinleyen kralcılarımız, kulağınız bizde, gözünüzde Kral FM'in etkinlik otobüsünde olsun. Az sonra sevgili Kaan size hediye çekini verecek. Bir yerlere ayrılmayın. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme toplam 14 kişi için tutuklama kararı verdi. 11 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili konuştu. Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, milletin emanetine hesap vermeden yönetmenin kalkanı olamaz dedi.
2: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetimden muaf olduğu düşünülemez. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklaması yapıldı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve ve yasa ele alındı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kurulacak. Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da basın toplantısında konuşan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere masasına dönülmesini destekliyoruz. Savaş Karadeniz'e sıçramamalı dedi. Ukraynalı mevkidaşı da liderler zirvesi barışa katkı sunabilir. Türkiye'nin ev sahipliğinde bu zirveyi gerçekleştirmek isteriz ifadesini kullandı. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verildi. Eski AKUT Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de aynı suçlama yöneltiliyor. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı. Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın İzmir-İstanbul otoyoluna ulaştı. Bölgede ulaşım aksadı. Yol güvenlik amacıyla geçici olarak araç geçişine kapatıldı. İzmir'in Buca ilçesindeki yangında otoban kenarındaki otluk alanda başladı. Şiddetli rüzgarla ormanlık alana ulaştı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu her iki yangında söndürüldü. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.

0: Kısmetli spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek. Galatasaray'da Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlar Belçikalı futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya güneşli 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Harbi Kız'ın yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin isterim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM ve tarihler 16 Temmuz günlerden Perşembe. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir gün diliyorum kralcılarımıza. Saat 17'yi gösteren dek Alemi Kral'ında kralcılarımızla birlikte olacağız. Bu arada bir hatırlatmam var. Kral Etkinlik Otobüsü biliyorsunuz ki Ankara'da. Kralcılarımıza duyuralım. Lokasyonu verdiğim an itibariyle Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen, Kral uygulamasını cep telefonlarına yükleyen bir hanımefendi, değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün de Ankara'da şu an itibariyle nerede olduğunu kralcılarımızla paylaşalım. Şifremizi ve tabii ki lokasyonumuzu verelim. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına giden bir hanımefendi hediye çekimizin sahibi olsun. Sevgili Özgür'ümüz Kral Etkinlik Otobüsü'nde sizi bekliyor. Ve şimdi sıra lokasyonumuzu ve şifremizi paylaşmaya geldi. Öncelikle şifremiz güzel Ankara'mızın simgelerinden bir tanesi. Kralcılarımız, özellikle Ankaralılar zaten biliyorlar. Ankara'ya gidenlerin mutlaka görmesi gereken bir mekan. Şifremiz Atakule. Evet, şifremizi tekrarlayalım. Şifremiz Atakule ve tabii ki Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Bunu da paylaşalım. Sevgili Özgür, şu an kaptanımız sevgili Mustafa ile birlikte Ankara'da ve Beşevler'de sizleri bekliyor. Gazeteci yazar Muammer Yaşar, Bostancı Caddesi'nde Beşevler metrosu çıkışında. Tekrarlayalım. Beşevler'de sizleri bekliyor. Gazeteci yazar Muammer Yaşar, Bostancı Caddesi, Beşevler metro çıkışında Kral otobüsümüz sizleri bekliyor. Özellikle hanımefendilere duyurulur. Otobüsümüzün yanına ilk giden, şifremizi veren ve tabii ki Kral uygulamasını cep telefonuna yükleyen bir hanımefendi 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekimizin sahibi olacak. Birazdan da kazanan dinleyenimizi paylaşacağız. Yeah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve sinir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Ve işte hayatımıza damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımızla buluşmaya devam ederken nasıl ulaşacağınızı da bir hatırlatalım. Kral FM'in WhatsApp numarası Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından dinleyenlerimiz bizlere her zaman olduğu gibi mesajlarını gönderebilirler. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Az sonra Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına giden, şifremizi söyleyen, hediye çekinin sahibi olan kralcımızı da buradan duyuracağız. Bu hatırlatmayı yapalım. Ümit Besen'le kaldığımız yerden devam edelim. Çok sevilen ve beğenilen bir şarkıdır. Hayatımızın içerisinde sen dediğimiz, değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz sevdiklerimize de özellikle bu şarkıyı hediye edelim.

nasıl sevdim bir bilsen. Haykırmak istiyorum aşkımı, sana açılamıyorum. Yakayı

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: 11 Haziran'da başlayan 48 takımlı Dünya Kupası yolculuğunda sona geldik ve 48 takımdan en iyisi, en güçlüsü, en yeteneklisi, en dirençlisi iki takım finale kaldı: İspanya ve Arjantin. İkinci yarı final maçı İngiltere ile Arjantin arasındaydı. Açıkçası ilk yarı boyunca futbol yoktu, savaş gördük. Bu konuda Arjantinler ilk yarıda başarılıydı. İkinci yarıda İngiltere geçiş hücumu kontratakla Harry Kane'in organizasyonunda golü buldu. Anthony Gordon ilk golünü aldı. İngiltere çok ümitlenmişti o golden sonra ama Opta'nın bir verisi eni paylaştı İspanyol gazetesi Marca. İngiltere golü attıktan 55. dakikadan sonra ve Lautaro Martinez'in attığı ikinci gol arasında topla oynama yüzdesi sadece %12. %88'lik bir Arjantin üstünlüğü, Messi'nin olduğu bir takıma %88 topu verirseniz kim olursa olsun ben kazanmasının imkansız olduğunu düşünüyorum. İngiltere'nin galibiyeti de o dakikadan sonra imkansızdı. 60 ve 65'ten sonra Messi tek başına oynamaya başladı. Sol ayak, sağ ayak muazzam işler yaptı. Enzo Fernandez çok denedi o şutları ve en sonunda gol atmayı başardı. Peki kaybeden taraf İngiltere'de Harry Kane, Bellingham maç içindeki öne çıkan isimlerdi. Onlar da geri çekilmeyinin bedelini ödedik dedi. Tuchel görevime devam ediyorum dedi. İngilizler bunu eleştirmeye devam edecektir. Ama Arjantin İspanya finalinde artık bütün gözler Lionel Messi mi, Lamine Yamal mı sorusu bile heyecan veriyor. Cevabı için pazar akşam 22'yi bekleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

Allah Allah. Yine en sevilen şarkıları paylaşıyoruz. Az sonra ilk saati geride bırakacağım. İstanbul'dan Seher Hanım'a armağan olsun şarkı. Seher Hanım araçta dinliyormuş. İyi seyirler dileklerimi iletiyorum. Kazasız belasız sürüşler. Araçlarında bizleri dinleyen kralcılarımız. Sizleri unutmuyoruz. Uzun yolda şu an tatile gidiyoruz diyor. Ahmet Bey yanında biricik eşi varmış. Nazlı Hanım ve çocukları. Gülşen ve İbrahim. Onlara da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. İstikamet Muğla diyor. Bodrum'a tatile gidiyorlar. Malum tüm senenin yorgunluğunu atmak isteyen kralcılarımız tabii ki sevdikleriyle beraber uzun yollarda da Kral FM'i takip ediyorlar. Sizlere de armağan olsun. Hayırlı yolculuklar dileklerimi iletiyorum. Almanya'ya bir dönüş yapalım. Almanya'dan Mine Hanım'a armağan olsun şarkı. Uzun süredir dinliyorum. Sevgili Kaan'a ilk defa mesaj gönderiyorum diyor. Eğer denk gelip de okursan sıradaki tüm şarkıları ailem için istiyorum diyor. Ailesi de Balıkesir'de. Onlar da her zaman olduğu gibi Kral FM'i dinliyorlar. Ben de inşallah 2 hafta sonra Türkiye'ye tatile geliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Söz verdiğimiz gibi az sonra da 2. saate adım atacağız. 17 itibariyle de sevgili Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Şöyle etrafı çok rahatsız etmeden radyoların sesini bir kademe daha yükseltebilir miyiz kralcılar?

0: İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak. Vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bilesin.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye.

0: Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Birazdan ilk saati geride bırakacağız. Fakat Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına giden bir hanımefendiye sevgili Özgür hediye çekini takdim etti. Kral Otobüsü bugün itibariyle de İstanbul'la başlayan yolculuğuna Ankara'yla devam ediyor. Kral Etkinlik Otobüsü bugün itibariyle Ankara'da kralcılarımız, orada bizi dinleyen herkese de

0: hatırlatmayı yapalım. Her an karşınıza Kral Etkinlik Otobüsü çıkabilir. Bakalım Kral uygulamasını cep telefonuna yükleyip şifremizi sevgili Özgür'le paylaşıp hediye çekine sahibi olan Kralcımız. Güle güle kullanın diyelim hediye çekinizi ve dinleyenimize kulak misafir olun.
1: Merhabalar, ismim İcral Töremiş. Ankara Beşevler'de oturuyorum. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Beşevler'deki arabaya geldim. Hediyemi aldım ve sıradaki parçayı Zekai Töremiş'e hediye ediyorum. Teşekkürler.

0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek. Galatasaray'da Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

bu arada 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde son şampiyon Arjantin İngiltere'yi mağlup etti. Atlanta stadında muhteşem bir mücadele vardı ve tangocular 2-1'lik üstünlükle maçta galip geldiler ve İspanya'nın rakibi oldular. Artık finalin ismi belli oldu Dünya Kupası'nda. Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile kozlarını paylaşacak. Keyifli bir maçtı. Futbol severlere de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım ve kaldığımız yerden kralcılarımız devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer

0: Hiç promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
3: Biroz garaj yolu ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Biroz garaj yolu ekspertiz.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle huzurlu finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Sizi huzur
5: uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.

Rahmet ve dua ile analım Kral Efem'in olmazsa olmazları. Müslüm Gürses sonrasında Ferdi Baba Bana Sor Dedi ve Orhan Gencebay Hasret Rüzgarı. Özellikle bu şarkılar da benim şarkım diyen kralcılarımıza hediyeydi ve radyoları başında ulaşabilme imkanı olduğu kadar bu imkanı bulamayan kralcılarımız da var. Onları da tabii ki unutmayalım. Onlar için ve sevdikleri için de ulaştırdık. Fransa'dan Gülay Hanım'a armağan olsun şarkı. Hollanda'ya dönelim. Hollanda'dan Sinem Hanım tüm şarkıları ailesiyle paylaşmayı istedi. Almanya'dan Hakan. Hakan hoş geldin, sefalar getirdin. Şu an araçta dinliyorum demiş. Şu an aracında bizi dinliyor. Araçlarında bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza da şarkılarımızı hediye ederek unutulmayan bir güllü şarkısını hep beraber dinleyelim. Birazdan da veda faslı için kralcılarımıza buluşacağız.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda çilekçi olacak. Yalnız sen

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Fikir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solar yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Malum zaman su misali akıyor geçiyor kralcılarımız. Saat 17 itibariyle de sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında hatırlattığımız gibi. Kaptanım inşallah iyisindir. Mikrofonu İzmir'e devredelim. Sevgili kaptanımız 19'u gösteren dek saatler Alemi Kralı'nda sizlerle ve onun sonrasında sevgili Melis 21 itibariyle nöbetçi erden ve sonrasında Atadan müzik ziyafeti kralcılarımızla buluşacak. Bugünlük benden bu kadar. Keyifli, huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve yasa ele alındı. Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme toplam 20 kişi için tutuklama kararı verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenleme ile çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti.
2: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendiriyoruz. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma ama yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Aile Bakanlığı'na aynı anda bilgi verecek. Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki halini, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
1: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi tutuklu Tuncay Sönel dosyasını soruşturan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Ayrıca o tarihte bu zırhlı araçlarda görev yapan personelin isim listesini de talep etti. Araçların rutin görev dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri tespit edilecek. Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar altında yaşamlarına son verme hakkı tanınacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da 24 yaşındaki Mason Greenwood, sarı lacivertli kulüple 4 yıllık resmi sözleşmeyi imza atacak. Milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Güneşten elektrik üreten Sevi Enerji Kaptan Şener'i sunar.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili Kaan'ımız, teşekkür ettik. Şarkılarınla, sohbetinle, kralcılarla olduğun mikrofonu Ege'den teslim aldık. Vallahi iyiyiz ama şöyle bir durum var, çok sıcak. Hep aynı şeyden şikayet ediyor gibi görünüyor olabiliriz ama Ege'de olanlar şu anda eminim ki bana katılıyorlardır. Acayip bir sıcak var. Ya bunun altını niçin çiziyorum? Bakın, bu havalarda tansiyon problemi, kalp problemi yaşayanlar, ne bileyim kronik rahatsızlığı olanlar, böyle astım gibi, aman dikkatli olun. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Özellikle yavrularımız, evlatlarımız, özellikle yaşlılarımız, bu havalarda biraz daha serin ortamlarda bulunmaya gayret gösterin. O aşırı sıcaklara dayalı problemlerle karşılaşılmasın inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun güzel yüreklere. 16 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, Alemin Kralı'nda Perşembe gününe akşam kuşağı saatlerine doğru ulaştıracağız. Yine gün batımı vakitlerinde şarkılar, duygular dile gelecek. Hazır mısınız canlar? Buyurun, yaslanın koltuklara ve Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yine sıcak bir gün kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz.

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
5: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
9: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodlar. Bacıktan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
12: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Peugeot Lifter'la tanış, hayatı Lifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Lifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Lifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.
5: Garaj Şoka Ekspertiz.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Hepte bulacaksın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten Sevi Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupada finale yükseldi. Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin maçı 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Öncesinde de cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere Dünya Kupası üçüncülüğü için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç gibi radyo.

Dostlarımızla birlikte seyrimize güzel şarkılarla devam ediyoruz. Tabii kralcıların o güzel mesajları da gelmeye başlamış. Hemen isterseniz bir hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen o güzel yüreklerde mesajlarını ulaştırabiliyorlar. Nereden yazacaklar? Kral FM Kaptan Şener profilinden. Her gün olduğu gibi bugün de mesajları dillendirmeye çalışıyorum. Efendim, Beyhan Hanım selam olsun diyelim, takipteymiş yine. Fethiye'ye selamlar. Mehmet Ali kardeşim bu kez aracından mı hikaye göndermiş? Eyvallah, bir haykırıştır arabesk demiş. Muhtemelen şarkı söylüyor kardeşim. Arada bir yapıyor Mehmet Ali böyle şeyler. Tülay Keskin selam olsun diyelim. O da söz bırakmış. Rotamız nedir kaptan? Sadece kendimize ve kendimize iyi gelen şeylere odaklanacağız. Eyvallah, ben de geldim yerimi aldım. Keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. Hepimizin çok güzel bir akşamı olsun canlar. Yine bir başka dinleyicimiz Ayten ablamız, kaptanımız, canımıza hoş geldin. Gönlümüzün efendisi, huzurumuzun sesisin, cansın ya kaptanım. Adana çok sıcak vallahi diyor. Evet, biz böyle Ege'de bu sıcaktan şikayet ediyorsak Adana'yı düşünemiyorum bile şu an. Tacın da tahtın da olsa gideceğin yer değişmez. Yalan dünyanın zevkine kapılma, toprak adam seçmez. Güzel yayınlar.

dilerim demiş. Bu güzel satırlarla teşekkür ediyoruz. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, saygılar diyor. Bizden de selam olsun. Ayşe Hanım takipteymiş. Her ton dinlerim diyor. İlaç gibi müzik. Radyo Kral FM. Arabeske çok güzel arındırma oluyor. Şimdi ağlama seansları yapılıyor demiş. Sadece duyguya girince demiş bunu hissedin diyor. Ayşe Hanım selam olsun diyelim. Çok güzel ifade etmişsiniz. Ayşe Hanım Aras. Sizlere de selamlar. Kıymetli eşinize de selamlar. İyi yolculuklarınız olsun. Nuran Kazmacı takipteydi İzmir'den. Çok sıcak bir İzmir akşamından selam diyor. Bekliyor Nazım Hikmet satırları. Artık ne geri gelmeni beklerim ne de ben gelirim. Nasılsa ben bir şey kaybetmedim. Sen bensizliği seçtin. Karar senin diyor. Yine duygusal satırlar maşallah. Selam olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz paylaşımlar için. Muazzez Yavuz'dan merhabalar. Sizleri zevkle dinliyorum. Sizden ricam demiş. Bir şarkı istemiş. Sakarya'dan mesajını ulaştırmış dinleyicimiz. Ayşe Tüzüner de yine bizleri dinleyen güzel yüreklerdendi. İlk mesajlar dillendirdik bile. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu sizler için bu güzel şarkıları çalıyor.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hey, güzel
6: at yarışı oynuyorsan,
7: vitaminin olacak.
6: An be an yarışı izliyorsan,
7: vitaminin olacak.
6: Hep kampanya istiyorsan,
7: vitaminin olacak.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor.

Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, yansımana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: çeşit çeşit uygun fiyatlı Burger King dondurmalarıyla bu yaz serin yanındayız.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne istersen Neon 1.
12: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında Klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Sola Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
14: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
15: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
16: Sizi Fuzuli uyar.
15: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
17: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
18: Şansa kalmadı şimdi Umran Oto Ekspertiz.
19: İlaç gibi radyo.
20: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sens. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçakta başka. Koçak.
19: İlaç gibi radyo.
21: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
22: Kaptan Şener.
19: İlaç gibi radyo.

Beyhan'ım, Fethiye'ye bir selam gönderelim tekrar. Güzel bir manzara ulaştırmış. O manzara da bizleri dinliyor herhalde. Selam olsun diyelim. Şarkılarımızı armağan edelim. Filiz Kıtay, o da ben de buradayım. Yoklamadaki yerimi aldım kaptanım. Sevgi, sağlık ve muhabbetle kalın. Her şey o güzel gönlünüzce olsun demiş. Teşekkür ediyoruz ve umutluyum çünkü sizin gibi güzel yüreklerle karşılaşınca yarına olan umudum artıyor demiş. Ne kadar güzel. Umudunuzu asla kaybetmeyin canlar. Enseyi karartmayacağız derler ya, o misal yani. Yine muhterem ablamız, bu dünyadaki en pahalı kelime keşkedir diyor. Çünkü bedelini parayla değil, ömrünle ödersin. Hoş geldin evimize can kardeşim. Ben de seninleyim. Keyifli yayınlar, şarkılar, seni dinleyen dostlara armağan olsun. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Seviyoruz seni. İyi ki varsın. Allah'a emanet ol can diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar muhterem ablamıza da. Yüreğinize sağlık. Aydın Tun, iyi yayınlar kaptan diyor. Rahmetli Cüneyt Arkın, ben sanat dünyasını sanatçılar ve manatçılar diye ikiye ayırıyorum. Günümüzde manatçılar çoğaldı demişti. Yorumsuz demiş. Bu arada klimatik koşullar yangın çıkarmak için bahane arıyor. Lütfen riski minimize etmek için gerekeni yapalım demiş. İstanbul'dan selamlarını iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli eğitmenlerimizden Aydın Tun, Aydın hocamıza yüreğinize sağlık diyelim. Kesinlikle öyle. Artık günümüzde böyle rüzgarla birlikte bu aşırı sıcaklarla maalesef yangın riski artıyor. Doğada olan, doğada vakit geçiren ya da yollarda seyir halindeyken, doğadan geçerken çok umursamayanlar. Aman ne olur canlar ya. Biraz dikkatli olalım canlar. Doğa bizim, dünya bizim ve bu coğrafya dünyanın en güzel coğrafyalarından biri. Lütfen ağaçlarımızı, doğamızı koruyalım. Şu orman yangınları konusunda biraz hassasiyet gösterelim. Efendim ilk saati tamamlıyoruz. Saat başı ana haber bültenimiz olacak. Bülten sonrası ikinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Sizleri de beklerim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le Müzik Yolculuğu devam edecek.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada aralarında derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de olduğu 20 kişi tutuklandı. Derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da tedbiren el koyuldu. Soruşturmayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Gürlek, sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, milletin emanetini hesap vermeden yönetmenin kalkanı olamaz dedi.
2: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin

0: kitlenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, işinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk işinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve yasa ele alındı. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü. Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve ateşkes için çabalarını sürdüreceğini belirtti.
2: Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerini biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum.
1: CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor, kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran dahil birçok kentte patlamalar oldu. İransa Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi. Uslu dursalar iyi olur dedi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da 24 yaşındaki Mason Greenwood sarı lacivertli kulüple 4 yıllık resmi sözleşmeyi imza atacak. Milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
3: Umre Noto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya güneşli 37 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek garip ışıklar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Paketiniz var.
4: Ha? Nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
5: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000 TL ve katlarıyla BES veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
6: Emeklilik. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.

0: bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: 13-20 Temmuz tarihleri arasında MSI 23.8 inç Mach 242F 0.5 MS 200 Hz Full HD IPS oyuncu monitörü 4899 liraya. Logitech D515 Lightspeed kablosuz oyuncu klavyesi siyah 6499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Geç. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Kocakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Kocak'ta başka. Kocak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
5: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Geldik ikinci saate. Haber bültenimizin hemen sonrası bu güzel şarkılarla ikinci saati karşıladık. Selam olsun diyelim ikinci saatten. Sevgili kralcılarla birlikte zamanı paylaşmaya devam ediyoruz. Günün, akşam güneşi ve iş çıkışı vakitleri olduğu için yollardaki canlara iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim bir. Yine çalışan mesaide olanları da selamlayalım. Emeklerinize sağlık canlar. Görevleri başındaki kahramanlarımıza, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız başta olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden ekiplerimizden itfaiye çalışanlarına, efendim orman işçilerimize, yine arıza ekipleri, arama kurtarma ekipleri, bizler için nöbette olan kısacası tüm meslek grupları, iyi ki varsınız diyelim. Ayağınıza taş değmesin efendim ve istirahatteki dostlara da güzel bir perşembe akşamı olsun. Kral Efendisiniz, Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda şarkılar sizler için çalmaya devam ediyor. İkinci saate hoş geldiniz.

Sevgili Mehmet Çelebioğlu, abim Allah'a emanet ol, bu aralar biraz rahatsızım demiş. Kalbim seninle ama demiş. Eyvallah, geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Sevgili Mehmet Çelebioğlu, şifa diliyorum. Her neyse problemi inşallah bir an önce çözülsün. Sema Doğan dinliyor. Hoş geldin Can Kaptan, iyi yayınlar, nasılsın? Hayırlı cumalar, şimdiden dinlemedeyim diyor. Yüreğine sağlık, sıcak bir göl başından sevgiler saygılar. Tüm şarkılar size ve sevdiklerime gelsin. Allah'a emanet ol Can Kaptan demiş. Sizler de öyle. Yine Şükrü Taran dinliyordu. Mutlu akşamlar. Cuma akşamın mübarek olsun, iyi yayınlar demiş. Konya Bozkır'da Karacardış Mahallesi'nde yine bizleri dinliyor. Sıradaki şarkı herkese gelsin demiş. Yalnızım demiş, yapayalnız, iyi ki varsın abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah. Yoklamada yerimi aldım. Ellerinden öperim kaptan abi diyor. Hacı abinin ekine gelsin. Açtım radyomu demiş. Eyvallah sevgili Şükrü. Şarkılarımız sana darmağın olsun. Yalnız değilsin tabii, bizler varız. Her zaman radyon yanı başındaysa bizler de seninleyiz. Neslihan Karagöz, güzel yüreklim hoş geldin. Ben de geldim, buradayım, dinlemedeyim. Allah emanetsin diyor. Sağ olsunlar. Leyla Zeynep Hanım, hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin kaptanım. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisin. Huzurlu, sağlıklı, neşeli bir perşembe günü ve akşamı olsun diyor. Sizlerin de öyle olsun diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan dinlemedeydi. Güzel yüreklim Kaptan Şener. Tüm şarkılar, türküler senden olsun, dinlemesi de bizden. İki saat hem akşama kavuşurken seninle gidelim gönlümüzün nerede olmak istediği yere. Beden gidemese bile ruhumuz gider. Kucak dolusu sevgiler, gurbetten sılaya demiş, Hollanda'dan takipteydi. İnsanlar kitap gibidir. Bazıları sizi kapağıyla yanıltır, bazıları ise İçeriğiyle sizi şaşırtır. Güzel sözler için teşekkür edelim Emine Hanım'a. Tugay Varol, hoş geldin kaptan, iyi yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı cumalar şimdiden demiş o da. Durdane Hanım bizleri dinliyordu, o da söz göndermiş, bakalım şöyle ne diyor. Her insan kendini eğitmek zorundadır. Çünkü en büyük düşman kontrolsüz bir zihin, eğitilmemiş bir karakter ve alışkanlıkların kölesi olmuş bir ruhtur. Vallahi güzel sözmüş ya. Eyvallah. Hoş geldin, sefalar getirdin canım kaptanım. Günün akşamın çok güzel olsun. Ben arkadaşımla beraber dinliyorum bu güzel şarkılarını. Altı dolu güzel sohbetini. Hollanda'dan selamlar, sevgiler diyor. Hem size hem de arkadaşınıza selam olsun diyelim Durdan Hanım. Şarkılarımızı sizlere de armağan edelim. Osman Sağ var, Fatma Vural bizleri dinliyor. Merve Hanım galiba değil mi? Selam olsun diyelim. Sevgili Aylin Bandırma'ya selam olsun. Bir güzel canın köpeciğin fotoğrafını göndermiş. Ne güzel ya. Gönüllerden Ayten Bayar, Pelin Hanım, Nursel

Uçsuz ve naz yine ismini sayamadığım nice güzel yürekler, tüm krazlar, bu güzel şarkılar sizler için çalsın. O güzel mesajlarınız için de teşekkür ederim. Buyurun, Alemin Kralı'nda Kaptan'la seyir devam ediyor.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halk ve gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresiz

0: yola değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: TEKA Klimalar'ın doğasında sessizlik var. TEKA Klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve TEKA.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: At yarışı oynuyorsan,
5: bir tanesin olacak.
4: An de an yarışı izliyorsan,
5: bir tanesin olacak.
4: Hep kampanya istiyorsan,
5: bir tanesin olacak.
6: Tatil başlıyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
8: Bon. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
9: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sensiz.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
0: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Yazan Net, Sigortam Net.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
0: Ne istersen Neon 1.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek garip ışıklar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Bugün de kanımızdan teslim aldığımız mikrofonumuzu yine o güzel sohbeti ve şarkılarıyla sevgili Melis'imize Buse mikrofonu teslim edelim. İki saat böyle şarkılarımızla sohbetimizle tabii ki sizlerle birlikte olduk. Sizlerin o güzel mesajları da vardı. Onları da dillendirmeye çalıştık. Keyifli bir seyrin artık sonundayız. Hepinize güzel bir perşembe akşamı diliyorum. Efendim yol arkadaşımız güneşten enerji sağlayan CV Enerji'nin katkılarıyla bugünkü yolculuğu da tamamlıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 16 Temmuz Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma haber portallarının manşetinde ntv.com.tr ile başlayalım. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada aralarında derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de olduğu 20 kişi tutuklandı. Derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da tedbiren el koyuldu. Soruşturmayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Gürlek, sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, milletin emanetine hesap vermeden yönetmenin kalkanı olamaz dedi. Geçelim sabah.com.tr'ye. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve yasa ele alındı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu arada Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı, diyor sözcü.com.tr'de. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Eski AKOT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verildi. Eski AKOT Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de aynı suçlama yöneltiliyor. TRTHaber.com var sırada. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Habertürk.com'dayız. Dönemin Tunceli valisi tutuklu Tuncay Sönel dosyasını soruşturan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Ayrıca o tarihte bu zırhlı araçlarda görev yapan personelin isim listesi de talep edildi. Araçların rutin görevi dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri tespit edilecek. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı. Yol kenarında başlayan ve rüzgarla büyüyen alevler söndürüldü. Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar altında yaşamlarına son verme hakkı tanınacak diye yazıyor cnntürk.com'da. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim net gündemi. Kral Otobüsü Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya güneşli 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

2026 günlerden Perşembe, saatler 19'u gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda En Kral Şarkılar'da buluştuk. Çok şükür sağlık sıhhat yerinde, görevimizin başındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Akşam vakti, güneşi batırırken en güzel şarkılarımızı, yolculuğumuzu başlatıyoruz. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den devraldım şarkıları, mikrofonu. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Tam 2 saat boyunca akşamı karşılarken efsane şarkılarımla her zaman olduğu gibi yayınıma başlıyorum. Ailemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Biraz garaj yapma ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: geçiş.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı.

0: güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu.
1: Net gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 16 Temmuz Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma haber portallarının manşetinde ntv.com.tr ile başlayalım. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada aralarında derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de olduğu 20 kişi tutuklandı. Derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da tedbiren el koyuldu. Soruşturmayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Gürlek, sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, milletin emanetine hesap vermeden yönetmenin kalkanı olamaz dedi. Geçelim sabah.com.tr'ye. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve yasayla alındı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu arada Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı, diyor sözcü.com.tr'de. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verildi. Eski AKUT Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de aynı suçlama yöneltiliyor. TRTHaber.com var sırada. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenleme ile çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Habertürk.com'dayız. Dönemin Tunceli valisi, tutuklu Tuncay Sönel dosyasını soruşturan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Ayrıca o tarihte bu zırhlı araçlarda görev yapan personelin isim listesi de talep edildi. Araçların rutin görevi dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri tespit edilecek. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı. Yol kenarında başlayan ve rüzgarla büyüyen alevler söndürüldü. Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar altında yaşamlarına son verme hakkı tanınacak diye yazıyor cnntürk.com'da. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim net gündemi. Kral Otobüsü Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 31, İzmir rüzgarlı 37, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya güneşli 37 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.

0: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

16 Temmuz 2026 günlerden Perşembe, saatler 19'u gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarda buluştuk. Çok şükür sağlık sıhhat yerinde, görevimizin başındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Akşam vakti, güneşi batırırken en güzel şarkılarımızla yolculuğumuzu başlatıyoruz. Sevgili arkadaşlar.

Arkadaşım Kaptan Şener'den devraldım şarkıları, mikrofonu. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Tam 2 saat boyunca akşamı karşılarken efsane şarkılarımla her zaman olduğu gibi yayınıma başlıyorum. Ailemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün, kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot garaj yapı ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: getir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını artırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: eder.
1: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: QNB'ye geçiyorum.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
0: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
5: İlaç gibi radyo.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, son derece sıcak, yoğun ve koşturmacalı bir günü daha geride bırakıyoruz. Akşamına güzel adımlarla ilerliyoruz. Şarkılarımız bize eşlik ediyor her zamanki gibi. Kralcılarımızın çoğu yollarda. Sabahtan bu yana mesaide olan dinleyicilerimiz artık evlerine doğru yola çıktılar. Aynı mevkide karşılaştık. Sabırlı yolculuklar diliyorum sizlere. Geceden sabaha çalışan kralcılarımıza da kolay gelsin. Akşam mesailerinde de onlara eşlik ediyoruz en kral şarkılarımızla. Uzun zamandır bu saatlerde karşılaştığımız dinleyicilerimiz bilirler. Hemen programın başında ben hatırlatmalarımı yapıyorum ki sizler de katılın yayınımıza. Şarkı istemek dışında sıradaki şarkıyı bilirsiniz. Hep öyle söyleriz. En kral şarkı sıradaki şarkıdır diye. Sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz, yayınıma katılmak isterseniz 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Kodlayarak söyleyeyim. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri, sonuna da bir Akçay ekleyin. Karşınıza çıkacağım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın mesajlarınızı, gönderin gelsin.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kolombiya'nın çılgın lakaplı kalecisi Ren Higuita 1994 yılında maçın kaderini değiştirecek olası bir golü o günden sonra ismiyle beraber anılacak akrobatik akrep vuruşuyla savuşturdu ve bu kurtarışıyla futbol tarihinin en meşhur kalecilerinden biri haline geldi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Evet, bu akşamın ilk selamını Hollanda'ya göndereceğiz. Ayşe'cim ne güzel yazmışsın, ne güzel dile getirmişsin duygularını. Böyle ruhu olan mesajları okumayı çok seviyorum. Bir de şarkılarla birleşince kulağımda kulaklık son ses şarkıyı dinlerken diğer taraftan mesajları okumak. Hele ki böyle uzun uzun yazılmış, tam manasıyla ne hissettiğini anlatan kralcılarımızın mesajlarını çok seviyorum. Demiş ki, ilaç gibi radyosunuz, öncelikle onu söyleyeyim. Bazen yorgunken, bazen acılıyken, bazen efkarlıyken, bazen mutluyken nasıl iyi geliyorsunuz? Anlatamam. Her kafaya uyan bir radyo olduğunuzu düşünüyorum. Zaman zaman eskilere götürüyorsunuz, zaman zaman güncel şarkılar çalıyorsunuz. Babalar resitelimiz zaten. Melis, biz öyle şanslıyız ki 50'li yaşlarında olan dinleyiciler adına konuşmam gerekirse, çocukluğumuzdan bu zamana kadar biz babaların şarkılarıyla büyüdük. Halen de o şarkıları aynı heyecanla en sevdiğimiz radyoda dinlemek bana çok iyi geliyor. Bence bütün kralcılar da aynı şeyi düşünüyorlar. Çok çok selamlar, sevgiler gönderiyorum buradan. Krala selam, damara devam demiş. İşte bu. Bazı insanlar duygularını yazarak çok daha net ifade edebiliyorlar. Belki karşı karşıya gelsek bu kadar bu hissiyat, bilmiyorum geçer miydi geçmez miydi bana, ama satır aralarında çok ince ayrıntılar var. Onları görmek çok hoşuma gidiyor. Ayşe, teşekkür ederim, sağ olasın. Bu çatının altında buluşuyor olmak, gönülden gönüle bu güzel şarkılara eşlik ediyor olmak, inan bana hepimize çok iyi geliyor. Programcılara da öyle, dinleyicimize zaten öyle. Şöyle tahtalara vuralım, nazar değmesin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
5: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: 13-20 Temmuz tarihleri arasında General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G Dual 12'ye 512 GB akıllı telefon metalik gri 33.999 liraya Samsung 163 ekran 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 64.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
11: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
12: Vodafone Red'de sınırsızca.
13: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
14: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo Yüzeyi'miz dikavlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
15: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
16: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
17: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
18: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
19: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
20: Sağlamsa Lassa.
21: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Ankara'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhabalar, ismim Merat Doğan. Kral FM dinliyordum çalışırken. Ümitköy'de olduğunu öğrendim. Otobüse bindim geldim. Şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Bundan sonraki şarkılar tüm Kral FM ailesine gelsin. Saygılar.
5: Merhabalar, ismim İcral Töremiş. Ankara Beşevler'de oturuyorum. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Beşevler'deki arabaya geldim. Hediyemi aldım ve sıradaki parçayı Zekai Töremiş'e hediye ediyorum. Teşekkürler.
3: Kral FM otobüsü yarın yine Ankara'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Pişmanlığın fayda etmeyeceğini bir kez daha Cengiz abimizden duyalım istedim. Ne verdin ki bana, ne istiyorsun? Öyle diyorsa vardır bir bildiği. En nihayetinde yaşayan efsanemiz yine bu akşam misafirimiz oldu. Her şarkısı ayrı güzel, değil mi? Açtırıyor radyonun sesini. Seviyoruz kendisini. Buradan selamlarımızı gönderelim, duyuyorsa, dinliyorsa. Batucuğum, selamını aldım. Babana, kardeşine çok çok selamlar benden de. Batu beni İzmir'den, Kadife Kale'den bir tekstil atölyesinden dinler. Çok eski bir dinleyicimiz. Böyle fırsat buldukça oradan bir göz kırpar. O göz kırpmanın anlamını da bilirim ben. Abla der, Azer Bülbül çalacak mısın? Yani bu hal hatır sorma. Oradan buraya selam gönderme. Aslında Azer Bülbül duymak istediği anlamına gelir. Çalacak mıyız Batu? Dinle, nasıl olsa çalışıyorsun. Bir yerde denk geleceğiz. Azer Baba'ya çaresi yok.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Öyle bir şarkı ki hayatımızı sözleriyle böyle gözümüzün önünden geçiriyor adeta ve en özlem duyduğumuz zamanlara gidiyoruz. Ne varsa her şey hatırımda diye başlıyor şarkı. Tam benim için söylenmiş şarkılardan bir tanesi. Sizleri bilmiyorum ama ben geçmişi çok anımsayan bir insanım sevgili kralcılar. Özellikle o çocukluk dönemi insanın hani memleketi gibi her anını hatırlarsınız. Mahalle arkadaşlıklarınızı hatırlarsınız. Oynadığınız oyunları hatırlarsınız. O sıcaklığı, o samimiyeti. Çok unutulacak şeyler değil bunlar. İlk gençlik yıllarınız. Güzel zamanlar, değil mi? Hayat gittikçe biraz daha zorlaşıyor sanki. O eski kolaylık yok. O eski yaşama sevinci bilmiyorum. Çok fazla karşılaştığım bir durum değil benim. O yüzden hepimiz bir şeylere tutunuyoruz bu hayatta. Benim en büyük tutkum şarkı çalmak, arada söylemek, çoğu zaman da dinleyicilerimizle böyle muhabbet etmek. O yüzden diyoruz ya her zaman iyi ki Kral FM var. İyi ki.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün, kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: getir.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu En Kral Şarkıları Çalar diyoruz ya hep. İşte ispatı sevgili kralcılar. Şimdi hiç araya girmeyeceğim. Genelde çaldığım şarkıları isim isim söylemem ama bu akşam içimden geldi. 90-95 arası söylenmiş o kral şarkıları. Tek tek çalalım. İmparator Akşamdan Akşama, Müslüm Baba Unuttum Bilsin, Ferdi Baba Sabahçı Kahvesi, Orhan Baba Ayşen'le noktalayacağız. Nasıl şarkılar? Günün şu saatine çok iyi gelmeyecek mi? Vallahi bana çok iyi gelecek. İnşallah aynı duyguyu, aynı hissi yaşıyoruzdur karşılıklı. Gelen mesajlardan anladığım kadarıyla herkesin keyfi yerinde. Daha iyi olsun diye ilaç gibi şarkılarım şimdi sıra sıra bulunduğunuz yerlere kadar ulaşacak. Hülya'cığım çok teşekkür ederim güzel sözlerine. Demiş ki sıcak bir Akdeniz akşamından sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Aldım, sağ olasın. Seni hep dinliyorum Melis ama ilk kez yazıyorum. Sesin o kadar naif ve huzurlu ki iyi ki varsın demiş. İyi ki sen de varsın Hülya. Teşekkür ederim, sağ olasın, var olasın. İnşallah bundan sonra yayınıma sık sık katılırsın. Beklerim. Sıradaki şarkımı hem sana hem tüm Mersin halkına hem de beni şu anda duyan, dinleyen bütün kralcılarımıza armağan ediyorum. İsmin dilimi parçalar, diker akşamdan akşama.

Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

0: varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü Sola Yüzeyi'nin dik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sevmiştim sevdanın çok ötesinde, hicran var kalbimin her köşesinde. Bu akşama yakışır, finale yakışır şarkılar bunlar değil mi sevgili kralcılar? Bekleyen dinleyicilerimiz vardı. Onları armağan ederek müsaadenizi isteyeyim. Biz güneşi batırdık, Erdem'le geceye adım atacağız. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar. Yarın akşam saat 19'da güneşi batırırken yine işten çıkışta ya da yeni işe başlayanlarla, geceden sabaha çalışacak olan kralcılarımızla, yollardaki kaptanlarımızla hem şarkılarımızı çalacağız hem de açacağız mikrofonumuzu arada bir. Hayatı paylaşacağız ucundan kıyısından, sağlık sıhhat olursa. Tam 19'da. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti

0: hizmeti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5.

Bizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Bol müzik, az muhabbet, damar şarkılar her zaman olduğu gibi ana prensibimiz olacak. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

veren ama benim de gönlümün muradını ver. Bir zalim aşkına kul etme beni. Gerçek aşka giden yolları göster. Şu gönlüme göre bir sevgili ver. Gönlümde keder var terk edilmekten. Bir zalimi sevip sevilmemekten. Sen kurtar Allah'ım beni felekten. Ona da kulunu sev.

0: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
1: Sevgili Orçun kardeşim, bizim sağ olsun Trabzon'da bizi çok güzel ağırladı, eksik olmasın. Şimdi Trabzon Maçka yollarında sevgili Orçun kardeşime ve araçta bulunan tüm yolculara, 4004 sevgili Orçun kardeşime hayırlı yolculuklar, tüm yolculara da selam olsun. Hadi bakalım.

Tabii her gün bir koşturma, her gün bir yerden bir yere yetişme, bir yoğunluk. Bu da tabii nüfustan kaynaklanıyor. Ama tabii şimdi İstanbul sokaklarını çalacağım ama İstanbul'u esas burada en büyük zorlukları çeken ekibe sormak lazım. 112'ye sormak lazım, polislere sormak lazım, itfaiyeye sormak lazım. Yani en büyük zorlukları, sıkıntıları İstanbul sokaklarında çok büyük zorluklarla uğraşan, İstanbul'un meşakkatini çeken onlar. Onlara kolaylıklar diliyorum. Belediye otobüsleri, minibüsler, taksiler her gün o zor sokaklarda bir yerden bir yere insanları ulaştırmaya çalışıyor. İstanbul sokaklarını en güzel onlar anlatırlar.

Pazarla müziğin ana konusu bu sevgili kralcılar. Yani gelin arabası Yıldırım Caner'in şarkısı ama nikahlar, nişanlar, düğünler, nikah masası, gelin arabası, evlilikler. Yani Ümit Besen bu ekolü başlatmış yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da hemen hemen yani tahmin ediyorum yani yeni nesil yani Sinan Özen, Metin Şentürk, Ömer Danış o ekol bu konuya pek girmemiş ama özellikle 80'li yıllarda ana konu hep bu nişanlar, nikahlar ve düğünler olmuş ama hassas bir konu tabii ondandır büyük ihtimal.

0: Kral FM otobüsü bugün Ankara'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Merat Doğan. Kral FM dinliyordum çalışırken. Ümitköy'de olduğunu öğrendim. Otobüse bindim geldim. Şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Bundan sonraki şarkılar tüm Kral FM ailesine gelsin. Saygılar.
2: Merhabalar, ismim İcral Töremiş. Ankara Beşevler'de oturuyorum. Kral FM'de Kaan'ı dinliyordum. Anonsu duydum. Beşevler'deki arabaya geldim. Hediyemi aldım ve sıradaki parçayı Zekai Töremiş'e hediye ediyorum. Teşekkürler.
0: Kral FM otobüsü yarın yine Ankara'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: dön gel artık. Seni özlüyorum, seni seviyorum, seni istiyorum. Dön gel, dön gel artık.
1: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam eder arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Biricik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar, full damar.
3: Nöbetçi Erdem.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Yarın 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

terk edin. En güzel canda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Oku diyen, Rahman ve Rahim olan, hiç düşünmez misiniz diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Sanat müziğimizin bu iki harika örneğin hemen ardından ilk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım. Sevenlerimiz gelişimle birlikte mesajlarını göndermeye başladı. Özellikle şu ana kadar 3 tane üçlük için onay verdiğim mesaj var, haberiniz olsun. İstanbul'dan tır kaptanı Murat. Sarı fırtınam Halime'ye diyor. Eskişehir'den Serpil. Eşim Mustafa, kızlarım Mislin, Alina ve dostlarımız Erkan ve Resmiye için denmiş. Bursa Karacabey'den Sedat. Üçlük demiş tüm kralcılara, eşi Neslihan'a. Habib Tekeli Avusturya'dan. Memlekete geliyoruz, dualarınızı eksik etmeyin denmiş. Yolunuz açık olsun. Antalya'dan Gökhan Dalkılıç. Uzun süredir dinlemediğim için şaşırdım diyor sesini duyunca demiş. İyi yayınlar dilemiş, sağ olsun. Sivas'tan Osman. Bana ve tüm kralcılara diyor selamünaleyküm atabi demiş. Aleyküm selam.

Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Kadri Yusuf abisini armağan etmiş. Vay vay vay kral sensin. Ankara İncesu'dan Numan diye gelen mesaj. Konya'dan Ferhat. Gökhan Uzundere, Kezban Uzundere ve Nuriye Doruya. Almanya Düsseldorf'tan Leyla. Kardeşim ve karısıyla Sıla yolundayız. İstikamet Nevşehir'denmiş. Allah kavuştursun diyelim. Edirne Şahintepe'den Ercan. Üçlük demiş.

Pasta verna işte bu. Zahmet olmazsa dedi Ümit ve sen. Unutunlar şarkımız yine gölden Yusuf. Mesai arkadaşım Emre Karaya Kocaeli'ne bol selamlar demiş. Adıyaman'dan Hasan Adalı kardeşime denmiş. Bir göz at, zahmet olmazsa. Esenler'den Yadigar Orhan Baba'dan demiş. Fazıl Taşkıran, Avusturya yoldayım diyor vatana doğru Müslüm Baba'dan. Dursun Bey'den iyi yayınlar denmiş. Aşkım Ayşegül'e sıradaki şarkılar. Fethiye'den Zafer Divarcı, Fethiye halkına. Antalya'dan Emre Özkan, Ferdi Baba'dan. Tüm kralcılara denmiş.

0: Bursa'dan Melih Lazoğlu, çok sevdiği eşi Pelin ve oğlu Emire.
1: Kıymet bilmiyor, gururun bitmiyor.
0: Selam Ata, seni bu saatte duymak bizim için büyük mutluluk diyor. Adamsın demiş Necmi. Almanya'dan Vartolu Cemil. Oğlu Baran Yıldırım'a üçlük denmiş. Onur Şimşek Sivas Gemereklilere, Ferhat ve Bahadır Şimşek'e. Marisa Saruhanlı'dan Selami ve kardeşi Abdullah Akgün, Ali Çetinkaya'ya. Bursa Orhan Gazi'den Nurullah. Bir tanecik anne babası ve eşi kızına. Ankara'dan Fatma Nur. Eşim Binnaz da seni dinliyoruz, onu çok seviyorum demiş. Tuzla'dan Savaş. Seydullah Ateş. Hatay Belen'den selam demiş. Antalya Cezan'daki eşi Kader Ateş'e ve arkadaşlarına. İstanbul'dan Fatoş. Eyvallah. Bülent Ersoy'dan düşkünüm sana. Konyareli'den Hasan. Güllü'den bir şarkı otobüs kaptanlarına.
2: Boynu bükükler.
0: İstanbul'dan Mahir Yüksel. Metris Cezayir'deki Uğur Engin abime. Muğla'dan Muzaffer. Burdur'da bulunan eşi ve kızına.

Gaziantep'ten Ekrem Zambak. Cezaevindeki Yunus Özdaş ve Bayram Özdaş abime denmiş. Gaziantep cezaevindeki Cihan Akyüz'e denmiş. Fransa'dan selamlar demiş Cem. Manisalı tırcı Tayfun Uzun yol şoförlerine tüm kralcılara denmiş. Rabia Şirin Evler'den balkonda oturduk seni severek dinliyoruz Müslüm Baba'dan denmiş. Rabia. Şenay Sakarya Akyazı'dan. Arustam'dan bir şarkı. Gaziantep'ten Cemil Geçer, Kayışçı Çavuş Eroğlu servisinde izliyor. Ümit Besen'den.

İzmit'ten Ayde şimdi dinliyoruz demiş. Sinop Ayancık'tan Ramazan. Sevenler ve müşterilerimize denmiş. Bursa İnegöl'den Halk Otobüs Şoförü Emir. Üçlük demiş. Adana'dan Yüksel. 8 sene önce diyor Arabistan'da seni dinlerken senin en küçük oğlan Tarık dünyaya gelmişti diyor. Aynen öyle, bugün doğum günüydü. Tatıkımın. Karanlığı delen yıldız o. Aynen böyle gece dünyaya gelmişti.

Ne demiş? Balkonda dinliyorum demiş Orhan Gazi'den. Sedat Körpe Sedat. Güzel gözlüm ediyor şarkılarla. Güzel gözlüsünü düşünüyor. Darıca'dan Musa. Kral Ata abime sevgiler demiş. Belçika'dan Uğur. Biz de cumartesi sabahına vatanımıza doğru yola çıkacağız denmiş. Yolunuz açık olsun şimdiden. Başta babam olmak üzere tüm kader mahkumlarına demiş. Ankara'dan Göktuğ. Hasan Uysal. Abim Hasan Arıkan'a diyor. Gaziantep'ten Mehmet. Sol yanım olan Özlem'e. Metris'te kalan nişanlım Malik Aydın'a demiş. Bir sevenimiz. İtalya Sicilya'dan. Tamer, Kasırga 54 Tamer. Park halinde kral dinliyoruz denmiş. 4-12 var diye servis şoför Aziz Durmuş'a. Dilek Kara üçlük demiş.

0: şerbetse
1: bu çadan etem.
0: Derbeder hayata tiryakiyim ben.
1: Bursa İnegöl'den Filiz ve Mesut çifti. Adana İncirlik'ten Rüstem, eşi Ünay ve İstanbul'daki misafirleri, İstanbul'dan misafirleri Gündoğan ve Necda'ya. Bursa'dan Ömer, Ferdi Baba'dan demiş, Balıkesir'den Suat, Ardoğan Beyazıt askerlik yapan oğlu Fırat'a ve tüm askerlerimize. Kayseri'den Gökhan, Avni abisine, Özcan Bayrampaşa'dan, Ferdi Baba'dan diyor. Ordu Ünye, gece çalışan fırıncılara Onur Usta, Murat Usta, Aykut Usta, Cemalettin Usta, Alperen Usta. Selamlar denmiş.

Bayrampaşa'dan Meryem, sen bu işin pirisin diyor. Ay ay eyvallah Meryem. Van'dan göndermiş bir sevenimiz Ferdi Baba'dan diyor. Fransa'dan iki otobüs çıktık yollardayız diyor, tüm kaptanlara denmiş. Kim demiş bir sevenimiz. Allah Tanrı azun ömürler versin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın demiş Zeynep, amin. Habire kart aldırıyor bana. Futbolcu kartları. Ev

0: Vallahi kaptırdık gidiyoruz. Onayladığım üçlükler vardı. Artık üçlüğümüzü yapalım, zamanıdır, vaktidir diye düşünüyorum. İlk üçte İzmir'den Dündar'ın üçlüğü, Battal Çöl Geçen'in üçlüğü, bir de Beylikdüzü'nden Esin'in üçlüğü vardı. Beylikdüzü'nden Esin'i aradım ve ulaştım, hatta bekliyor. Şöyle bir imparator şarkılarıyla bir keyif yaşayalım bakalım Esin'in üçlüğüyle. Esin merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba Ata, iyi akşamlar.
0: Analı kızdı, keyifle dinliyorlarmış beni.
1: Evet, sizi dinliyoruz.
0: Annesinin sevgisini, bana olan sevgisini anlatıyor, anlata bitiremiyor Esin.
1: Evet. Şu an pür dikkat, radyo başında seni dinliyor ve özellikle radyo aldattırdı bize. Sürekli sen dinleniyoruz. Evde sürekli seni dinliyoruz.
0: Sen onun sekreteri gibi olmuşsun desene. Şu şarkıyı iste, üçlük iste. Habire mesaj attırıyor sana.
1: Evet, her akşam.
0: Çok güzel. Sağ olsun, öpüyorum onu da ellerinden. Saygılar sunuyorum. Esin, üçlüğün başladı.

0: Hadi hemen mesajını okuyayım. İyi yayınlar Ata. İstanbul Beylikdüzü'nden Esin ben üçlüye talibim demiş. İmparator şarkılarını sıralamışsın. Annem Safiye ve teyzem Hafize için diyerek mesajını tamamlamışsın. Kısa ve öz bir mesaj. Bu evet. Satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlünü dinleyelim.
1: Öncelikle oğluna nice yaşlar diliyorum. Sağlıklı, uzun ömürleri olsun.
0: Çok.
1: İnşallah hayatı boyunca Allah iyi insanlarla karşılaştırsın.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Bütün sevenlere gelsin, İbrahim Tatlıses sevenlere gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyaret.

0: sensiz sanki bir gün çıkıp gelecek misin?
1: Sensiz ne haldeyim?
0: Üçlü tamamladık bu harika şarkıyla. Bir haykırıştır arabesk. Bir haykırış bu şarkılar. Almanya'dan Leyla, evlilik yıl dönümümüz diyor canım eşim İsmail'e. 31 sene oldu demiş. Maşallah. Gaziantep'ten, Nizip'ten Ahmet, görevdeyim diyor. Eşim kızlarım oğluma, tüm Antep'e diyor. Gece programına ne zaman geçtin diyor. Seni gündüz bekliyordum demiş. 500 evlerden Nihat. Emrah'tan bir şarkı demiş. Artık yeni saatimiz bu Nihat. Konya'dan Meral, balkonda 5 kişi dinlemedeyiz. Eşim Aykut'a çocuklarıma diyor. Kübra Arıkan ve Halil İbrahim Dağ. Sıradaki şarkı armağan edilmiş Enes Akın tarafından. Selim Kantar, Bursa Dudaklı köyünden, mangal başından selam denmiş.

Gecelerin gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım. Her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Çanakkale'den selamlar demiş. Emekçi kocam Mahmut'uma demiş. Bir sevenimiz. Hatice'den çok sevdiği Cenk'e. Bursa'dan Gökhan Karagözlüm'e. Bandırma'dan Melih, Kaptan Yusuf abisinin doğum gününü kutladığını belirtmiş. Bilecik Söğüt'ten Yasin, Ferdi Baba'dan diyor. ...25 kişi dinlemedeyiz... Ekrem, Özkan abim, Fuat abim, Namık abime Almanya'dan selam olsun denmiş. Hazal Özkıran, eşim cezaevinde diyor, 17 Temmuz doğum günü demiş. Erzurum'dan Ahmet, eşimle çay içip dinlemedeyiz denmiş. Yıllardır dinliyorum Ata Bey. Müzeyyen, Anadolu Hisarı'ndan Müzeyyen. 40'lar elinden Ayhan, Fransa'dan Yüksel. Avusturya'dan Fazıl Taşkıran, Stuttgart'tan Kenan Akkaş, İzmir Buca Gediz Mahallesi'ne, İstanbul'dan tüm dinleyenlere diyor Murat Kanal'dan selam olsun denmiş. Aysu Kuşadası'ndan Söke Cezaevindeki eşi Serkan'a, Ünye'den Yurda Gül, balkonda dinliyorum demiş. Üstün Baba'dan diyor. Gaziantep'ten Hatun, eşi ve gelini Büşra'ya armağan ettiğini belirtmiş.

özendik babamın doğum günü için diyor. Ben Adem Balcı, Libya Bingazi'den. İbrahim Şener abimize. Mehmet Gürler, Hüseyin Ateş ve Bülent Ara abimize. Ben oldum, ben Kanada Toronto'dan Hasan Osman. Ben oldum, ben Sertaç Gökberk'te birlikte piknik.

50 100 biz İnegöllüyüz demiş. Kim demiş? Filiz demiş. Erzincan'dan Yunus Emre, kumsal karayollarında gece mesaisindeyiz. Erzincanlı ve karayolları personellerine. İzmir Ödemiş'ten Ersin, Kuşadası'nda dinliyorum, yanımda Antepli Memo kardeşim için diyor. Balıkesir'den Semih, mısır sulamaktayız diyor, kolay gelsin.

Edirneli Ayhan Kaptan. Balıkesir Brigadiş'ten Erdal ve Nevzat. Evet. Kamuda güvenlik görevlisiyiz diyor. Seni görmek için vecih. Niğde'den Ömer Baloğlu, Emrah Kabaca, Yüksel Kabaca ve Aslan Ali'den. Yolunu... Belçika'dan Ünye Fatsa ve İsviçre'ye selamlar denmiş Beşir İnanır. Bilecik'ten Mustafa, Adana'dan Sarı Çiçeği Esmoş'una. İzmir'den Serap babası için. Eyvallah. Erkan Kef Antalya'dan Kemer yolunda dinliyoruz diyor. Eskişehir'den Feride Köse, eşi Arif Köse'ye. İnegöl'den Samet Yüksel. Bursa'dan Muharrem, arkadaşları Fahrettin ve Emrah üzere armağan ettiğini belirtmiş. Mersin Çamlıyayla'dan Ahmet, nöbette güvenlik görevlisiyim, polislerimize, askerlerimize, görevde olanlara, eşi ve oğluna, Özdemir ailesine. Kader Adana Kızıldağ Yaylası'ndan. Yatağıma uzandım sizi dinliyorum demiş Kader. Nazlı Ezel, kızım seni çok seviyorum, iyi ki varsın demiş. Adem Tahtacı'ya doğum günün kutlu olsun demiş.

0: rahmetlinin unutulmaz yorumlarından bir tanesiydi. Bu güzel şarkıyla birlikte veda şarkım hazır arkadaşlar. Yine maşallahınız vardı, mesajlarda, üçlüklerde. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Yarım saatlerde yine ortalığı dağıtacağız inşallah. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Allah nurunu tamamlayacak diyen, hiç akıl etmez misiniz diyen, biz istemedikçe kimseye ölüm yok diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.